0: Korsan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Mayıs ayının albümü olarak tanıttığımız gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Sorusunun doğru cevabı babası Mehmet Refik Kaya olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Naxos Records tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Alp Tanel oldu. Dinleyicimiz Alp Tanel'i tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.
0: Sabah Klasikleri.

0: Ayın Albümü.
1: Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026. Gitarist ve besteci Celil Refik Kaya, kendi bestelerinden oluşan albümünü şu satırlarla duyurmuştu. Yeni albümüm, Kaya Guitar Works'ün yayınlandığını paylaşmaktan inanılmaz bir heyecan duyuyorum. Bu çalışma, Naxos Records etiketiyle çıkan 7. albümüm olmasıyla birlikte benim için özellikle kişisel bir anlam taşıyor. Albüm, babam Mehmet Refik Kaya'nın gerçeküstü ve fantastik tablolarından esinlenen taslaklar da dahil olmak üzere kendi bestelerimden oluşuyor. Onun sanat dünyası benim için her zaman derin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu proje boyunca sunduğu rehberlik ve destek için Norbert Kraft'a ve kurgudaki dokunuşları için eşim Amanda Kaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu kayıt sizi seslerin, renklerin ve hayal gücünün içinde bir yolculuğa çıkarır.

caz akor dizilimleri ve Aaron Copland'la John Williams gibi bestecilerden ilham alan müzikal öğeler kullanarak Amerikanvari bir tını sunar dediği re majör bir numaralı gitar sonatı, Brezilyalı gitarist Mario da Silva Jr.'ın siparişi olan 2020 tarihli From My Window, 2013'te tamamladığı gitar sonatinası, 17 yaşındayken bestelediği bir numaralı prelüt, heykeltıraş, ressam, icracı ve besteci babası Mehmet Refik Kaya'nın seçilmiş sanat eserlerinden ilham alan bir dizi parçadan oluşan taslaklar ve benim için özel bir türkü. Bu eser, kültürel mirasımı özgürce ve eksiksiz bir şekilde ifade etmeme olanak sağladı dediği 2023 tarihli Yavuz Geliyor Yavuz adlı eserleri yer alıyor.

İlk konserini 6 yaşında veren gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya, kariyeri boyunca pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında düzenlenen Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik ödülü kazanan en genç yarışmacı olmuş, ayrıca Avrupa ve Amerika genelindeki birçok uluslararası gitar yarışmasından ödüllerle dönmüştür. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın çıkış yapan genç müzisyeni seçilmiş ve Harvard Üniversitesi Dumbarton Oaks'tan prestijli bir burs kazanmıştır. Dr. Kaya, Carnegie Hall, Het Concertgebouw, Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve Ankara Uluslararası Müzik Festivali gibi önemli mekan ve festivallerde solo performanslar sergilemiş, Amerika, Avrupa ve Türkiye genelinde sayısız radyo yayınına ve konsere imza atmıştır. Kaya'nın ilk albümü olan Morel Guitar Music, Amerikan Record Guide tarafından büyük övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca Naxos etiketiyle Carlo Domeniconi ve Augustin Barrios Mangore'nin eserlerini kaydeden Celil Refik Kaya, halen New Jersey City Üniversitesi ve Keene Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörlüğü ve eğitmenlik görevlerini sürdürmektedir.

Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

0: Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Mayıs ayının albümü olarak tanıttığımız gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Sorusunun doğru cevabı babası Mehmet Refik Kaya olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Naxos Records tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Alp Tanel oldu. Dinleyicimiz Alp Tanel'i tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bugün sizlere Thomas Stearns Eliot'un başyapıtı sayılan Dört Kuartet adlı şiir kitabından söz etmek istiyorum. Dört Kuartet ya da dilimize Dört Dörtlü başlığıyla da çevrilmiş kitap, T.S. Eliot tarafından yazılmış ve 6 yıllık bir süre içinde yayınlanmış 4 şiirden oluşan bir settir. Eliot Dört Kuartet şiirlerini yazmaya 1935'te başladı ve 2. Dünya Savaşı bombaları altında 1941'de tamamladı. Daha sonra denemelerinde şiiri müziği konusunda düşüncelerini geliştiren Eliot, bu şiir dizisinde kendine örnek olarak Ludwig van Beethoven'ın son dönem dörtlülerini aldığını, form olarak özellikle Opus 132'yi kullandığını belirtir. Beethoven 1824 kışında 54 yaşındayken neredeyse ölümüne yol açan ciddi bir bağırsak rahatsızlığından yeni yeni iyileşiyordu. Bu zorlu dönemden sonra Opus 132 La minör 15 numaralı Yaylı Sazlar Dörtlüsünü besteledi. Dörtlünün orta bölümü Beethoven'ın iyileşmekte olan birinin Tanrı'ya sunduğu bir şükran şarkısı olarak adlandırdığı derin bir duygusal ifadeyi yansıtır. Bu bölümün ikinci kısmında ise yeni bir güç hissetmek yazısı yer alır. Bu da Beethoven'ın iyileşme sürecindeki umut ve yenilenme duygusunu güzel bir şekilde ifade eder. Beethoven'dan yaklaşık 100 yıl sonra Mart 1931'de 47 yaşındaki T.S. Eliot bir dostuna yazdığı mektupta bu dörtlünün kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyler. Eliot gramofonda La minör dörtlüsünü defalarca dinlediğini ve bu eserde büyük acılardan sonra gelen uzlaşma ve rahatlamanın meyvesi olarak insana özgü hatta insanüstü bir neşe bulduğunu anlatıyordu. Eliot bu neşeyi kendi şiirlerinde de yakalayarak ölmeden önce bunun bir kısmını şiire dökmek istiyordu. Bu bize Beethoven'ın müziğinin zaman ve coğrafya ötesindeki etkisine ve insan ruhuna dokunan gücünü gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu olağanüstü eserin ilk iki bölümünü dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 132 La Minör 15 numaralı Yaylı Sazlar Dörtlüsü'nün ilk iki bölümünü Emerson Quartet'in yorumundan dinledik. Beethoven 5 bölümden oluşan tek bir dörtlü yazarken T.S. Eliot her biri 5 bölüme ayrılmış 4 parça yazdı. Beethoven'ın eseri gibi Eliot'un şiiri de fiziksel olmasa da kişisel acılardan kaynaklanmıştı. Muhtemelen 1932'de karısı Vivian'in kötüleşen akıl sağlığı sonrasında ayrılmaları ve ilk aşkı Emily ile platonik bir ilişkinin yeniden canlanmasıyla bağlantılıydı. 1933'te Eliot duygularını şöyle dile getirdi. Beethoven'ın sonraki eserlerinde müziğin ötesine geçmeye çalıştığı gibi şiirin ötesine geçmek istiyordu. 1942 yılında verdiği Şiirin Müziği adlı konferansta şiirde zorunlu olan müzik formundan söz ediyordu. Dörtlünün amacı birbirine karışan birden fazla temayı ortaya koymaktı. Müzikal imgede olduğu gibi her bölüm aynı temayı paylaşsalar bile farklı olacaktı. Dört kuartet ortak bir temaya bağlı dört meditasyondan oluşur. İnsanın zaman, evren ve ilahi olanla ilişkisi temalarını farklı motiflerle işler. Eliot şiirlerinde ilahi olana dair anlayışını tanımlarken hem doğu hem batı dini ve kültürel geleneklerinde yer alan mistik, felsefi ve şiirsel olanı harmanlar. Bhagavad Gita ve Sokrates öncesi filozofların yanı sıra Hristiyan mistisizmine de göndermelerde bulunur. Sevgili dinleyiciler, şimdi Eliot'un esinlendiği Beethoven Opus 132'nin kalan bölümlerini dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 132 La Minör 15 numaralı Yaylı Sazlar Dörtlüsünü Emerson Quartet'ten dinledik. Programımızda kalan süre içinde Beethoven'ın bir başka Yaylı Sazlar Dörtlüsünden iki bölüm dinleyeceğiz. Opus 135 Fa Majör 16 numaralı Dörtlünün Allegretto ve Vivace bölümlerini dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 135 Fa majör 16 numaralı Yaylı Sazlar Dörtlüsü'nün Allegretto ve Vivace bölümlerini Emerson Quartet'ten dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Edwin Fischer. Bach'ı 20. yüzyıla taşıyan isim, İsviçreli piyanist, orkestra şefi ve eğitimci Edwin Fischer, 1886 yılında Basel kentinde doğdu. Müzik eğitimine Basel'de başladıktan sonra Liszt'in son öğrencilerinden Martin Krause ile çalışmak üzere Berlin'deki Stern Konservatuvarı'na gitti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra öne çıkan bir solo kariyer geliştirirken eşlikçi ve oda müzisyeni olarak kendini kabul ettirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından solo kariyerine başlayan Fischer, 1926'da Lübeck Müzik Derneği'nin şefi oldu ve 1932'de kendi orkestrasını kurdu. Ayrıca Berlin ve Viyana Filarmoni Orkestralarını da yönetti. Özellikle barok ve erken klasik dönem müziği alanında uzmanlaşan Edwin Fischer, daha önceki dönemlerin performans uygulamalarını sahneye taşıyan ilk kişilerden biriydi. O zamanlar alışılmadık bir uygulama olan Bach ve Mozart konçertolarını klavyeden yöneten sanatçı, 1933 ve 1936 yılları arasında Bach'ın iyi akord edilmiş klavyesinin tamamını piyanoyla kaydeden ilk piyanist olarak müzik tarihine geçti. Solo resitallerin, konçerto performanslarının ve orkestra konserlerinin yanı sıra oda müziğiyle de ilgilenen Fischer'in Enrico Mainardi ve kemancı Georg Kulenkampf'la kurduğu piyano üçlüsü büyük beğeni topladı. 20. yüzyılın en büyük Bach, Mozart ve Beethoven yorumcularından biri olarak kabul edilen Edwin Fischer, 24 Ocak 1960'da 73 yaşında yaşama veda etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Korsan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
0: Mutfak dedikodusu.
2: Alman kemancı Franz Mielke, Charles Ives'ın keman sonatlarını çaldıktan sonra midenizde sizi rahatsız eden, sindirilemeyen yiyecekler biriktiğinde onlardan kurtulabilirsiniz. Ama ben o korkunç sesleri kulaklarımdan çıkaramıyorum demiş. Besteci Jan Ladislav Dusek'in eşi, arpist besteci Sofia Juri Dusek, evliliği yolunda gitmeyince bir gece boşarp kutusuna eşyalarını koyup sevgilisinin evine kaçmış. Çalışmak için bir süre Streicher piyanolarını diğer tüm müzik aletlerine tercih eden Beethoven, "Bu enstrüman benim için fazla iyi. Çünkü kendi tonumu üretme özgürlüğümü elimden alıyor." demiş.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor. Sevgili dinleyenler, bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Bazı insanlar bah yorumumun çok romantik olduğunu düşünüyor. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Misha Majski.

Bach'ın tüm zamanların en büyük romantiklerinden biri olduğuna inanan ünlü çelist Mişa Mayski, bunun garip gelebileceğinin farkındayım ama Bach'ın müziğini asla barok müzik olarak görmüyorum. Bach'ı barok besteci olarak adlandırmanın onun dehasına hakaret olduğuna inanıyorum. Çünkü o bundan çok daha büyük. Bach gibi insanlar o kadar kolay kategorize edilemez ve bunu yapmaya çalışanlar onu ve başarılarını küçümsüyorlar. Üstelik böyle bir etiket onun özünü yakalamaya bile yetmez. Tüm zamanların en büyük zekalarından biri olmasının yanı sıra eminim ki harika yemek ve içkiyi seven tutkulu bir insandı Bach. Pablo Casals'ın dediği gibi Bach'ın müziğinde olmayan insan duygusu diye bir şey yok. Her şey orada ve biz sadece onu bulmak ve ifade etmek için yeterince derine inmeliyiz.

Letonya'da doğan, Rusya'da eğitim gören Mişa Mayski, efsanevi çellist Pablo Casals'la ölümünden 2 ay önce tanıştığını söylüyor. En korkuncu onun önünde bah çalmaktı. Onunla neredeyse 3 saat geçirdim. Bu kadar şanslı olduğuma inanamıyordum. Bach'ın re minör süitinin tamamını tüm tekrarlarıyla birlikte çaldım. Sonra kardeşimin piyanosu eşliğinde sol minör gamba sonatını ve inanılmaz ama Dvorak'ın violonsel konçertosunun tamamını da çaldım. Casals o gün kendini iyi hissediyordu ve keyfi yerindeydi ama tepkisi beni biraz üzdü. Bana genç adam şahsen yaptığım bu şeyin Bach'la hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum ancak yaptığın şeye o kadar inanmışsın ki gerçekten çok inandırıcı geliyor dedi. Bu sözler beni çok üzmüştü. Bu olaya şahit olan Isaac Stern daha sonra öğle yemeğinde beni sakinleştirdi ve Casals'tan genç bir violonselcinin alabileceği en büyük iltifatı aldım dedi.

O zamanlar çok üzülmüştüm ama şimdi düşünüyorum da Kazas tepkisinde çok haklıydı. Dediği gibi yorumumun Bach'la hiçbir ilgisi yoktu. Ama o kadar inanmıştım ki Kazas'ın da dediği gibi etrafa çok inandırıcı gelmişti. Stern haklıydı. Genç bir violonselcinin alabileceği en büyük iltifatı yapmıştı aslında bana Kazas. Elbette Bach'ı onun gibi çalmadım. Zaten kimse onun gibi çalamaz ki. Ve ben asla kimseyi taklit eden biri de olmadım. Bu yüzden Kazas'ın tepkisine şaşırmadım. Ve yıllar sonra gençliğimden beri bıkmadan tekrar tekrar dinlediğim Kazas Bach süitleri kaydından ve Kazas'ın yorumundan ne kadar etkilendiğimi fark ettim.

İkisiyle de çalışmış tek kişi olmaktan dolayı kendimi inanılmaz derecede ayrıcalıklı hissediyorum. Sadece tüm zamanların en büyük iki violonselcisiyle değil, aynı zamanda en büyük violonsel kişiliklerinin öğrencisi olmak büyük şans. Çok farklı insanlar olmalarına rağmen öğretim yaklaşımları çok benzerdi. Piatigorsky'nin söylediği bazı şeyleri Rostropovich de söylüyordu. Hatta bazen tamamen aynı ifadeleri kullanıyorlardı. Birbirlerini çok iyi tanıyorlardı ve Rostropovich Batı turu sırasında Piatigorsky'nin evini birkaç kez ziyaret etmişti.

Hem Mstislav Rostropovich hem de Gregor Piatigorsky ile çalışmış dünyadaki tek violonselci benim. Rostropovich benim idolümdü. Piatigorsky ile çalışmaksa benim için bir hayaldi çünkü o Rusya'da efsanevi bir figürdü diyor Mişa Mayski.

Ders verirken iki ünlü hocanın da nadiren cello çaldığını söylüyormuş Jamayski. İkisi de cellonun sadece müziğinin mesajını iletmek ve iletişim kurmak için bir araç olduğuna inanıyordu. Hem Piatigorsky hem de Rostropovich öğrencilerinin hayal güçlerini geliştirmelerine ve kendilerini açmalarına yardımcı oldular. Her ikisi de öğrencilerine bir bestecinin ne söylemek istediğini, müziğin onları kişisel olarak nasıl etkilediğini ve müzikal hedeflerinin ne olduğunu anlamalarına yardımcı oldular. Ve en önemlisi ne Piatigorsky ne Rostropovich kendilerinin kopyalarını yaratmaya çalışmadılar. Çaykovski yarışmasında çaldıktan sonra jüri üyelerinden biri beni geleceğin Rostropovich olarak nitelendirdi. Bu o zamanlar benim için hayal edilebilecek en büyük iltifatlardan biriydi ve menajerlerim bunu tanıtım için kullandılar. Ancak itiraf etmeliyim ki böyle bir unvandan asla heyecan duymadım. Çünkü ikinci bir Rostropovich istemedim. Zaten böyle bir şey mümkün mü?

Elbette Kazals'ın yanı sıra birçok müzisyenden de etkilendim diyor ünlü çelist Misha Maeski. Başka violonselcileri veya diğer kayıtları hiç dinlemediklerini belirten bazı meslektaşlarımın aksine ben bunu açıkça itiraf ediyorum. Sadece Bach süitlerinin 45'ten fazla kaydına sahibim ve hepsini dinliyorum. Bazılarını defalarca dinliyorum. Meslektaşlarımın seslendirdiği diğer eserlerin kayıtlarını da dinliyorum. Hatta kendi gelişimimi veya eksikliğimi anlamak için zaman zaman kendi eski kayıtlarımı bile dinliyorum. Fırsat buldukça konserlere de giderim, festivallere de bu yüzden katılıyorum. Benim için en büyük heyecan başkalarının çalmasını dinlemek ve eski ve yeni arkadaşlarla aynı sahnede buluşmak.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir bestecinin eserlerine odaklanacağımız programımda sizlere daha önce dinlettiğim Beethoven'ın piyano ve violonsel için sonatlarının devam programı olarak bestecinin 3, 4 ve 5 numaralı sonatlarını yine en beğendiğim kayıtlardan dinleyeceğiz. Diğer programı dinlememiş olanlar için tekrar bahsetmek isterim ki bu sonatlar için nota üzerinde violonsel ve piyano değil, piyano ve violonsel için sonat yazar. Zira besteci burada piyanonun bir eşlik partisi olmadığını ve violonselle eşit derecede önemini, hatta daha da zor olduğunu göstermek amacıyla bu şekilde adlandırmıştır. Hemen ilk eserimize geçmek istiyorum. Beethoven'un 3 numaralı en bilinen ve ikonik diyebileceğimiz La Majör sonatının tamamını Paris Konservatuarı'ndaki eğitim sürecimde kendisiyle çalışma şansına eriştiğim Fransız çellist Xavier Philips ve partneri müthiş piyanist François Frédéric Guy'den dinliyoruz.

Sırada bestecinin 4 numaralı do majör sonatı var. 2 bölümlü eserin tamamını her daim idolüm olan efsanevi çelist Gary Hoffman ve piyanist partneri David Selig'den dinliyoruz.

Bu seride sizlere eserlerin tamamını dinlettiğim için programın son eserine geldik bile. Yalnız son eseri yine size aynı sanatçılardan dinleteceğim. Zira gerçekten tüm bu Beethoven albümleri arasında en beğendiklerimden biri oldu. 5 numaralı Re majör sonatı Fransız sanatçılar cellist Xavier Philips ve piyanist partneri François Frédéric Guy'den dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.

0: Korsan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Mayıs ayının albümü olarak tanıttığımız gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Sorusunun doğru cevabı babası Mehmet Refik Kaya olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Naxos Records tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Alp Tanel oldu. Dinleyicimiz Alp Tanel'i tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.
0: Az sonra dinleyeceğiniz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.
2: Radyonun klasik ustaları.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok eski bir programcı arkadaşım var, Ali Işıklı. Hoş geldin Ali.
1: Hoş bulduk.
0: Ali yıllarca mühendisliğinin yanında tango tutkusunu da sürdüren bir sanatçı diyebilirim.
1: Teşekkür ederim.
0: Kendisi Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü mezunu. O tarihten mezuniyetinden sonra sanıyorum Aselsan'a başladınız.
1: Aselsan'da
0: çok uzun yıllar çalıştı, halen çalışıyor.
1: Evet, 28. yılım.
0: Evet, gerçekten çok uzun yıllardır çalışıyor. Ve hem okuldaki üniversite yıllarından sonra iş hayatında da tango hep vardı, yanındaydı. Bize biraz anlatır mısın kendi tarihçenden? Sen nasıl tangoyla nasıl tanıştın? Ha,
1: şimdi çok birazcık eğlenceli bir hikayesi var aslında dansa başlamamın. Bir üniversiteye başladıktan sonra işte bir Mersin'de düğünde kız kardeşim bana şey dedi. Abi dedi, dans kursu falan filan yok mu? Yani üniversitede gidebileceğin diye böyle nükteden bir şekilde sitem etti bana. Tesadüf o ki o sömestrinin sonunda Hacettepe Üniversitesi'nde işte danslar kulübü kuruldu ve biz de onların ilk üyesiydik. Bir sene orada işte kesintisiz devam ettikten sonra işte tabii bunlar şeydi, salon dansları, rumba, cha-cha.
0: Tango değil önce.
1: Tango değil. Öncesi öyle gidiyor. Senede 1994. Ve bir sonraki sene biz o kulübün eğitmenleri olarak Hacettepe'li arkadaşlarla devam ettik. Ta ki 1999 senesine kadar. Metin Yazır benim ilk öğretmenim. Ankara'ya tango workshopları yapmaya geldi. Ben de kenardan seyrediyordum. Yani hiç haberim yoktu. Niye kenarda duruyorsun dedi. İzliyorum dedim. İzleyerek tango öğrenilmez dedi. Gel dedi, yapmaya başla dedi. İlk adımlarımı öyle attım. Bir arkadaşım da şeyi sormuştu. Yani bu dans tutkusu ne kadar devam edecek diye. Ben de şey demiştim, sıkılana kadar. O gün bugündür hala devam ediyor.
0: Ne güzel, harika. Eğitmenlik var biliyorum, tango eğitmenliği. Ama bu arada program yapma da var. Bizim tanışıklığımız oradan aslında.
1: Evet, evet.
0: Çok uzun yıllar Radyo TÜ'de tango programı yaptığını biliyorum. Sonra Ankara Radyosu'nda birlikte
1: Evet.
0: yaptık. Bir Ömür Tango. Çok güzel programlardı. Ama bir ne kadar sürdü? Kaç yıl sürdü?
1: 12 yıl Radyo TÜ'de Tango adlı programı yaptım. Hatta onunla beraber yani aslında bizim imza öğretmenlerimiz var. Aslında İstanbul Radyosu zamanında Orhan
0: Evet,
1: Avşar'dan.
0: Evet.
1: Radyo Tango, Tango ismini tam hatırlayamadım ama.
0: Efsaneler
1: sonra, evet. Sonra Fehmi Akgün.
0: Fehmi Akgün, evet.
1: İstanbul Radyosu'nda bu işi devam ettirdiler. Bir nevi onlardan bayrağı teslim aldık. Sonrasında da benim için çok büyük bir gurur. Ankara Radyosu'nda 3,5 yıl bir
0: Evet.
1: Ömür Tango.
0: Evet. Onun sinyali hemen geliyor aklıma. Sevgili Şebnem Savaşçı'nın sesiyle Bir Ömür Tango deyişi. Muhteşemdi gerçekten. Sanıyorum onlar şu anda bulunuyor değil mi? YouTube'da dinliyorum.
1: Evet, onları bir podcast haline getirme çabalarım oldu. Yanılmıyorsam ilk 52 programın neredeyse yarısını podcast haline getirdim. İşte YouTube'da bir kısmı var. Bir kısmı podcast kanalında SoundCloud'un üzerinde açtım. Dinlemeyi arzu eden dinleyicilerimiz varsa oradan
0: evet,
1: Tangora ismiyle
0: bence
1: falan
0: dinlensin
1: bir Ömür
0: isterim.
1: Tango'yla.
0: Evet. Ali Işıklı'nın tarihinden şimdi tango tarihine gelelim. Tangonun başlangıcından girelim diyorum.
1: O zaman isterseniz önce bir tango dinleyelim. Sözlerini Alfredo La Pera'nın, müziğini Carlos Gardel'in yaptığı, yine Carlos Gardel'in sesinden Mi Buenos Aires Querido.

0: Carlos Gardel'in o güzel sesinden Mi Buenos Aires Querido adlı tangoyu dinledik. Umarım radyoları başındaki dinleyenlerimiz de tangoyla bir şekilde biraz bilindik bir parçayla başlayalım istedim. Şimdi tangonun tarihçesi 19. yüzyılın sonlarına doğru tarihleniyor. Arjantin doğumlu. Aslında Plata Nehri'nin iki kıyısı Uruguay ve Arjantin. Aslında Montevideo ve Buenos Aires.
1: Evet,
0: Birbirleriyle,
1: Buenos Aires diye biliyoruz
0: evet,
1: aslında biz.
0: iki şehrin arasındaki o tatlı
1: O
0: rekabet
1: bölgede,
0: hala devam ediyor ama işte Plata Nehri'nin kenarında doğduğunu söylesek daha doğru olur. Her iki ülkeyi de üzmeyiz. Ama Buenos Aires'in müziği diye geçer. Çünkü Arjantin'in diğer şehirlerine gittiğinizde tango dendiğinde böyle birazcık mesafeli oluyorlar. Çünkü onların kendilerine has farklı bir folklorik müzikli yapıları var. İşte zambalar, çakarera gibi çok güzel folklorik müzikleri var. Tango nasıl doğdu peki? Oraya göçen, Avrupa'dan gelen göçmenlerle geldi diyebiliriz tango.
1: Afrika'dan diyebilir miyiz? Afrika kökeni var diye biliyorum ama.
0: Birazcık da o vurmalı
1: Evet.
0: çalgılardan
1: Evet.
0: esinle, evet, kökenlerinde var. Tango, tengir, dokunmaktan gelen böyle bir şeyi var. Etimolojik kökeni de var. Olay da şu, işte orada bir demiryolu yapımı işi var ve iş gücü olmadığı için Avrupa'dan bir sürü göçmeni 19. yüzyılın sonlarında Avrupa'dan büyük umutlarla şeye Arjantin'e taşıyorlar ve özellikle liman şehri olması özelliğiyle Buenos Aires'in etrafına konuşlanıyorlar. Ama tabii oradaki göçmenlerin hepsi hayal kırıklığına uğruyor çünkü vaat edilen ortam yok. Sefalet içinde çok kötü koşullarda yaşıyorlar ve bir anlamda orada karşılaştıkları hüznü aslında müziğe yansıtıyorlar. Ve işte İtalyanlar kendi müziklerini, İspanyollar kendi müziklerini, Almanlar ki çok enteresan enstrümanlarıyla bandoneon ve işte onun hikayesini de biraz sonra paylaşıyor olacağız. Onunla beraber yavaş yavaş tango müziği oluşmaya başlıyor. Oradaki müzikle de sentezlenerek işte Afrika kökenleri, Latin müzikleri ve Avrupa'dan gelen müziklerle beraber ilk tango örneklerini işte 1900'lü yılların başlarında görüyoruz. Tabii bugünkü dinlediğimiz gibi böyle büyük orkestra formasyonları yok. Daha çok gitar, keman, gitar, flüt.
1: İkili, üçlü gibi.
0: Evet, taşınabilir enstrümanlarla bu müziği icra etmeye başlıyorlar. Carlos Gardel burada çok önemli bir rol çünkü sokağın müziği ve özellikle bu varoşlarda çok popüler olduğu için şehrin büyük bir kısmı bu müziğe mesafeli duruyor. İşte ilk yazılan sözlerde argo içerikler çok fazla. Oranın lunfardo denilen kendine has türetilmiş bir jargonu var, bir diyalekti var. Onunla dolu şeyler. Carlos Gardel temiz sözlerle tangoyu arındırıp salona taşıyan kişi olarak önemli bir figür olarak tarihimizde karşımıza çıkıyor.
1: Sanıyorum ilk orkestralara geliyoruz.
0: Evet, dilerseniz yine bir bu tipik ilk orkestraları andıran bir kayıtla bir küçük müzik molası verelim isterseniz. Trio Pantango seslendiriyor El Recodo.

0: Evet, ilk orkestralara bir örnek dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz. Tango sohbetimize devam ediyorum. Sanıyorum biraz önce de söz etmişti sevgili Ali Işıklı. Bandoneon, artık bandoneondan söz etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Çok ilginç bir enstrüman. Yani tangodaki o hüzünlü, yani tango müziğinin karakteristiğini veren enstrüman diyebiliriz aslında. Doğum hikayesi ise çok ilginç. Almanya'da Hermann Band adlı bir Alman müzisyen aslında kiliseler için tasarlıyor bu enstrümanı. Çünkü çoğu kilisenin org alabilecek parası olmadığı için
0: Evet.
1: ve işte birazcık da mobil,
0: Portatif
1: portatif
0: gibi.
1: olsun. Evet, o amaçla tasarlanıyor. Ve işte o bahsettiğimiz Alman mültecilerle beraber Buenos Aires'e göçüyor. Bandoneon adını alması ise Hermann Band'ın kurduğu ilk orkestradan geliyor. Band und Union Almanca. Bandoneon'a
0: Evet.
1: evriliyor. Ve işte o enstrüman Buenos Aires'e doğru yolculuğa çıkıyor. Yani her ne kadar Almanya'da tasarlansa da en ünlü bandoneonlar yine Alfred Arnold tarafından, bu doble A diye de geçer literatürde, Buenos Aires'li sanatkarların elinden çıkıyor ve orkestralarda yerini alıyor. Bu birazcık bahsedelim. İki tarafı da tuşlu.
0: Evet.
1: Sıklıkla akordeonla karşılaştırılıyor ama sesi birazcık daha, nasıl diyebiliriz? Hüzünlü de diyebiliriz, neşeli de diyebiliriz. Kromatik ve diatonik modelleri var ama genellikle diatonik çalınıyor. İşte bir tuş açılırken bir ses, kapanırken başka ses ve tuşlar böyle ihtiyaç çerçevesinde dairesel olarak yerleştirilmiş. Yani böyle sistematiği de çok değişik, çalması da çok güç, öğrenmesi uzun yıllar alıyor ama tangonun karakteristik sesi.
0: Evet, bandoneon deyince sanıyorum Astor Piazzolla hemen akla geliyor
1: Evet.
0: ama onun öğretmeni Anibal Troilo'dan da bahsetmemiz gerekiyor.
1: Evet. Şimdi Astor Piazzolla, herhalde şunu söylesek çok abartı bir ifade olmaz, tangoyu bütün dünyaya tanıtan
0: Evet,
1: kişi.
0: tanıtan kişi
1: Evet,
0: gerçekten.
1: sevdiren,
0: Klasik
1: tanıtan.
0: eğitimi var
1: Evet.
0: aslında. Fransa'da, Paris'te klasik eğitim
1: Evet.
0: var ama sonunda klasik orkestralara tangoyu getiren kişi olarak da
1: Evet.
0: biliniyor. Çok güzel tangoları var. Hepimizin bildiği Liber
1: Kesinlikle.
0: Tangosu,
1: Evet.
0: Adios Nonino, Oblivion hemen aklımıza gelenler.
1: Nefis eserler.
0: Hepsi birbirinden güzel tangoları var. Ama biz farklı bir şey çalacağız şimdi, değil mi?
1: Evet, iki ustayı dinlemeye ne dersiniz?
0: Bence çok güzel. Gerçekten Ali çok güzel eserler getirmiş şu anda çalmamız için. Bu da merakla bekliyorum ben.
1: Tamam, o zaman iki büyük ustayı bir Volver yorumunda dinleyelim. Anibal Troilo ve Astor Piazzolla.

0: Astor Piazzolla ve Anibal Troilo'yu dinledik. Warrior. Ali Işıklı ile sohbetimize devam ediyoruz. Evet, sırada ne var şimdi?
1: Şimdi yavaş yavaş bu tango müziğine olan ilginin artmasıyla beraber tipik orkestralar, orkestra tipika dedikleri formasyonlar oluşmaya başlıyor. İşte bunlar genellikle 2 ila 4 bandoneon, 2 ila 4 keman, 1 kontrbas ve piyanodan oluşuyor. Bazı orkestralarda da işte klarnet ile orkestraların zenginleştiği, işte bazen gitarın da eşlik olarak bu tipik orkestraların içerisinde yer aldığını görüyoruz. Ama burada en önemli şey, unsurlardan bir tanesi bence piyano.
0: Evet.
1: Yani bandoneon kadar piyano da çok önemli bir enstrüman. Ve bu tipik orkestralar, nasıl diyeyim, oluşmaya başladıktan sonra oraya gelmeden önce şunu söyleyelim. Şimdi tango tarihi dil olarak baktığınızda farklı farklı yapıları görüyorsunuz. İşte klasikler var, işte romantik şeyler var, birazcık daha Decariano akımı gibi müzikal değişikliklerin olduğu yapılar var. Astor Piazzolla var. İlginç olan böyle yıllar süren klasik müzikteki gibi işte bir devirin işte barok, baroktan sonra klasik dönem, romantik dönem gibi böyle yıllar süren bir şey değil, değişim değil. Aynı zaman dilimi içerisinde oluyor. Yani bir orkestra o zamanki müzisyenlerin tabiriyle işte Decaro ve benzeri işte Piazzolla, Troilo gibi farklı müzik, yani farklı müzik yapılarında tangoları yorumlarken işte klasik olarak yorumlayanlar, romantik olarak yorumlayanlar, dansçılar için yorumlayanları aynı sahnede görüyoruz. Ve bunlar şöyle, bunu da böyle tango ustalarıyla yaptığımız sohbetlerde öğrendiğim şeyler. Bu orkestralar işte bir kulüple anlaşıyorlar, gidiyorlar, işte bir saat çalıyorlar. Sonra enstrümanları topluyorlar, yolun karşısına geçiyorlar diğer kulübe. Burada çalmaya başlıyorlar. Onların yerine diğer orkestralar geliyor ve onların da böyle çok internetten bakabilir sevgili dinleyenlerimiz. Böyle bir masanın etrafında o tango tarihine yön vermiş bir sürü müzisyeni bir işte sofra etrafında sohbet ederken görebiliyorsunuz. Ama tabii aralarında da tatlı bir çekişme de yok değil. Bunlardan en önemlisi Roberto Firpo. Çünkü kendisi 1920'li, 15'li, 20'li yıllarda daha öncesinde piyanoya merak salıyor. İşte tango müziğine merak salıyor. Ve işte bu gitar, keman ikililerine piyanolu üçlülere döndürüyor. Ve ilk defa piyanoyu bu formasyonların bir parçası olarak görüyoruz.
0: Evet, şimdi bir örnek dinleyeceğiz galiba.
1: Evet, şimdi Roberto Firpo ve Tipik Orkestrası'ndan söz ve müziği Rodolfo Schiamarella'ya ait olan Arrepentido adlı tangoyu Carlos Varela'nın yorumuyla dinliyoruz.

0: Evet, güzel bir tango örneğinden sonra Ali Işıklı ile sohbetimize devam ediyoruz. Sanıyorum tango müziğinin çeşitlenmesine geldik.
1: Evet, şimdi tango müziği diye genelliyoruz ama orijinalinde 3 farklı türü var. 2-4'lük milonga, 3-4'lük vallisito ve işte sıklıkla 4-4'lük formasyonda dinlediğimiz tango müziği. Aslında milonga tangonun annesi. Ama bir şekilde onu doğurmuş ama ismini verememiş, tangodan devam etmiş. Milonga da bu işte biliyorsunuz hüzünlü yapısı ve formuyla İspanyol müziğinden nasıl diyeyim seyahatini Buenos Aires'e yönlendirmiş. Ama sonrasında da bir değişikliğe gidip daha neşeli bir yapıya gelmiş. İsterseniz öncesinde bir bu nasıl diyeyim duygusal yapısını anlatmaya çalışan bir milonga örneği dinleyelim. Ondan sonra da milonga ve valsesito örnekleriyle birazcık bilgi verdikten sonra devam ederiz.
0: Evet, şimdi bir ara veriyoruz. Sonra
1: Evet.
0: devam edeceğiz.
1: Gitarıyla Javier Pagnoni seslendiriyor. Milonguero del Ayer.

0: Milonga örneğinden sonra sanıyorum sırada iki örnek daha var, değil mi?
1: Evet. Bu işte biraz önce dinlediğimiz lirik formu birazcık daha hareketli formu sıklıkla orkestralar tarafından kullanılıyor ve tango gecelerinde neşeli bir şekilde dans ediliyor. Önce bir milonga yorumu radyolara gelecek. Orkestra Color Tango seslendirecek Al Galope. Onun hemen ardından melodisiyle hemen Viyana valslerini çağrıştıracak bir valsesito örneği radyolarda çalacak. Alfredo Dehn. Bu işte biraz önce dinlediğimiz lirik formu birazcık daha hareketli formu sıklıkla orkestralar tarafından kullanılıyor ve tango gecelerinde neşeli bir şekilde dans ediliyor. Önce bir milonga yorumu radyolara gelecek. Orkestra Color Tango seslendirecek Al Galope. Onun hemen ardından melodisiyle

Milonga ve vals örneklerinden sonra sohbetimize devam ediyoruz. TRT Ankara Radyosu'nda yıllarca Bir Ömür Tango adlı programı yapan Ali Işıklı ile beraberim. Ve birazcık geçmişe döndük, tango örnekleri dinliyoruz. Ve sanıyorum orkestralardan devam edeceğiz. Biz tango denince dans geliyor aklımıza, tango dansı geliyor ama klasik orkestralara girdiğini de biliyoruz tangonun. Bunun gelişimi...

0: nasıl oldu?
1: Şöyle, tarihçiler, tango tarihçileri tangonun bir eski dönemini adresliyorlar. Sonra bir altın çağını, bir de yeni jenerasyonu tanımlıyorlar. Üç bölüm diyebiliriz. Bu tangonun eski çağı işte o Plata Nehri'nin kenarında programın başında anlattığımız hikayeyle ortaya çıkan o dönemdeki orkestralar 1910, 1920, 1930'lu dönemleri adresliyor. Bu orkestraların tek şeyi müzik yapmak. Yani dans ediliyor, edilmiyor. Elbette insanlar kalkıyorlar. Bu orkestralar çaldığında muhtemelen dans ediyorlardı ama tangonun altın çağı aslında tango müziğine ilk dokunuş, ilk sihirli dokunuşla başlıyor. O da Juan de Arenzo orkestrası sayesinde oluyor. Bu orkestra, yani orada da çok sevimli bir hikayesi var. Aslında orkestranın yıldızı bir başka değerli isim Rodolfo Biaggi. Ve işte onun Juan de Arenzo orkestrasıyla birisi keman üstadı, öbürü piyano üstadı. İkisi ile birlikte diyorlar ki biz dansçılar için müzik yapalım diyorlar. Ve o zamanki gençleri adresliyorlar. Çünkü gençlerin ilgisi tango müziğinden uzaklaşmaya başlıyor yavaş yavaş. Onları tekrar tangoya çekebilmek için müziği daha dans edilebilir hale getiriyor. Daha ritmik, daha eğlenceli hale getirmek üzerine çalışmalar yapıyorlar, besteler yapıyorlar, düzenlemeler yapıyorlar. Ve onların bu girişimiyle dans için tango akımı başlıyor. Ve onların yolundan devam eden bir orkestra silsilesi görüyoruz. İşte biraz önce vals örneğini dinlediğimiz Alfredo de Agnelis Orkestrası da bunlardan bir tanesi. Ve işte orkestralar kulüplerde çalıyorlar. İnsanlar yavaş yavaş işte birbirlerine bakarak dans ediyorlar, figürleri kopyalıyorlar. Ve bunların hiçbirisinde böyle bir formal şey yok. Ne müzisyenlerde ne de dansçılarda. Hepsi birbirinden bakarak, kopyalayarak, işte alaylı olarak hem müzisyenler hem de dansçılar tango sahnesindeki yerlerini alıyorlar.
0: Böylece hareketler oluşturuluyor
1: Evet,
0: galiba.
1: evet, evet.
0: Bildiğimiz şu anda dans, tango ritmini biliyoruz gerçekten. O oluşuyor. Bir orkestra biraz önce söz ettik. Bir örnek sunalım mı?
1: Evet, Juan de Arenzo Orkestrası'ndan enstrümantal bir tango yorumu dinleyelim. Japeju.

0: Ander Yanzo'yu dinledik ve sohbetimize devam ediyoruz. Programın da sonuna yaklaşıyoruz. Gerçekten bu kadar kısa sürede ancak bu kadar diyebiliyoruz. Evet, son iki örneğimiz var.
1: Evet, benim çok sevdiğim iki tango orkestrasından iki tane birbirinden güzel tango yorumu dinleyip herhalde veda ediyor olacağız.
0: Evet, anonsları da rica edebilir miyim?
1: Julio De Caro orkestrasından dinliyoruz ilk önce Mala Junta. Ve hemen arkasından Osvaldo Pugliese orkestrası eşliğinde Jorge Maciel seslendiriyor. Porcela Chissé Tanto.
0: Evet, sevgili Ali Işıklı'ya ben de çok teşekkür ediyorum programıma katıldığı için.
1: Ben de çok teşekkür ederim.

Bu hafta bir saat boyunca neredeyse tango örnekleri dinledik. Konuğum Ali Işıklı'ya tekrar teşekkür ediyorum. Programın tekrarı pazar günü 12'de. Bir hafta sonra yeniden birlikte olana kadar hepinize müzik dolu güzel günler diliyorum.

0: Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz.
1: Albüm kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Mayıs ayının albümü olarak tanıttığımız gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Sorusunun doğru cevabı babası Mehmet Refik Kaya olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Naxos Records tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Alp Tanel oldu. Dinleyicimiz Alp Tanel'i tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Çubuğunun Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Konu şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.
1: Albüm kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kim'in yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Mayıs ayının albümü olarak tanıttığımız gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Sorusunun doğru cevabı babası Mehmet Refik Kaya olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Naxos Records tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Alp Tanel oldu. Dinleyicimiz Alp Tanel'i tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

0: Ayın Müzik Kitabı.
1: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Er Yoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

Böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse, kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnette ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtlarından biri olan No Beginning, No End eseriyle Guggenheim Fellowship ödülüne layık görüldü.

Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: 90 Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Edwin Fischer. Bach'ı 20. yüzyıla taşıyan isim, İsviçreli piyanist, orkestra şefi ve eğitimci Edwin Fischer, 1886 yılında Basel kentinde doğdu. Müzik eğitimine Basel'de başladıktan sonra Liszt'in son öğrencilerinden Martin Krause ile çalışmak üzere Berlin'deki Stern Konservatuvarı'na gitti. Birinci

Dünya Savaşı'ndan sonra öne çıkan bir solo kariyer geliştirirken, eşlikçi ve oda müzisyeni olarak kendini kabul ettirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından solo kariyerine başlayan Fischer, 1926'da Lübeck Müzik Derneği'nin şefi oldu ve 1932'de kendi orkestrasını kurdu. Ayrıca Berlin ve Viyana Filarmoni Orkestralarını da yönetti. Özellikle barok ve erken klasik dönem müziği alanında uzmanlaşan Edwin Fischer, daha önceki dönemlerin performans uygulamalarını sahneye taşıyan ilk kişilerden biriydi. O zamanlar alışılmadık bir uygulama olan Bach ve Mozart konçertolarını klavyeden yöneten sanatçı, 1933 ve 1936 yılları arasında Bach'ın iyi akord edilmiş klavyesinin tamamını piyanoyla kaydeden ilk piyanist olarak müzik tarihine geçti. Solo resitallerin, konçerto performanslarının ve orkestra konserlerinin yanı sıra oda müziğiyle de ilgilenen Fischer'in Enrico Mainardi ve kemancı Georg Kulenkampf'la kurduğu piyano üçlüsü büyük beğeni topladı. 20. yüzyılın en büyük Bach, Mozart ve Beethoven yorumcularından biri olarak kabul edilen Edwin Fischer, 24 Ocak 1960'da 73 yaşında yaşama veda etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Korsan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
2: Mutfak dedikodusu.
3: Alman kemancı Franz Mielke, Charles Ives'ın keman sonatlarını çaldıktan sonra midenizde sizi rahatsız eden, sindirilemeyen yiyecekler biriktiğinde onlardan kurtulabilirsiniz. Ama ben o korkunç sesleri kulaklarımdan çıkaramıyorum demiş. Besteci Jan Ladislav Dusek'in eşi, arpist besteci Sofia Jury Dusek, evliliği yolunda gitmeyince bir gece boş harp kutusuna eşyalarını koyup sevgilisinin evine kaçmış. Çalışmak için bir süre Streicher piyanolarını diğer tüm müzik aletlerine tercih eden Beethoven, "Bu enstrüman benim için fazla iyi. Çünkü kendi tonumu, üretme özgürlüğümü elimden alıyor." demiş.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'la lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Bazı insanlar bah yorumumun çok romantik olduğunu düşünüyor. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Misha Majski.

Bach'ın tüm zamanların en büyük romantiklerinden biri olduğuna inanan ünlü çelist Szymański, bunun garip gelebileceğinin farkındayım ama Bach'ın müziğini asla barok müzik olarak görmüyorum. Bach'ı barok besteci olarak adlandırmanın onun dehasına hakaret olduğuna inanıyorum. Çünkü o bundan çok daha büyük. Bach gibi insanlar o kadar kolay kategorize edilemez ve bunu yapmaya çalışanlar onu ve başarılarını küçümsüyorlar. Üstelik böyle bir etiket onun özünü yakalamaya bile yetmez. Tüm zamanların en büyük zekalarından biri olmasının yanı sıra eminim ki harika yemek ve içkiyi seven tutkulu bir insandı Bach. Pablo Casals'ın dediği gibi Bach'ın müziğinde olmayan insan duygusu diye bir şey yok. Her şey orada ve biz sadece onu bulmak ve ifade etmek için yeterince derine inmeliyiz.

Letonya'da doğan, Rusya'da eğitim gören Mişemayski, efsanevi çellis Pablo Casas'la ölümünden 2 ay önce tanıştığını söylüyor. En korkuncu onun önünde bah çalmaktı. Onunla neredeyse 3 saat geçirdim. Bu kadar şanslı olduğuma inanamıyordum. Bach'ın re minör süvitinin tamamını tüm tekrarlarıyla birlikte çaldım. Sonra kardeşimin piyanosu eşliğinde sol minör gamba sonatını ve inanılmaz ama Dvorak'ın violonsel konçertosunun tamamını da çaldım. Casas o gün kendini iyi hissediyordu ve keyfi yerindeydi ama tepkisi beni biraz üzdü. Bana genç adam şahsen yaptığım bu şeyin Bach'la hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ancak yaptığın şeye o kadar inanmışsın ki gerçekten çok inandırıcı geliyor dedi. Bu sözler beni çok üzmüştü. Bu olaya şahit olan Isaac Stern daha sonra öğle yemeğinde beni sakinleştirdi ve Casas'tan genç bir violonselcinin alabileceği en büyük iltifatı aldım dedi.

O zamanlar çok üzülmüştüm ama şimdi düşünüyorum da Kazas tepkisinde çok haklıydı. Dediği gibi yorumumun Bach'la hiçbir ilgisi yoktu. Ama o kadar inanmıştım ki Kazas'ın da dediği gibi etrafa çok inandırıcı gelmişti. Stern haklıydı. Genç bir violonselcinin alabileceği en büyük iltifatı yapmıştı aslında bana Kazas. Elbette Bach'ı onun gibi çalmadım. Zaten kimse onun gibi çalamaz ki. Ve ben asla kimseyi taklit eden biri de olmadım. Bu yüzden Kazas'ın tepkisine şaşırmadım. Ve yıllar sonra gençliğimden beri bıkmadan tekrar tekrar dinlediğim Kazas Bach süitleri kaydından ve Kazas'ın yorumundan ne kadar etkilendiğimi fark ettim.

Hem Mstislav Rostropovich hem de Gregor Piatigorsky ile çalışmış dünyadaki tek violonselci benim. Rostropovich benim idolümdü. Piatigorsky ile çalışmaksa benim için bir hayaldi çünkü o Rusya'da efsanevi bir figürdü diyor Mshamayski. İkisiyle de çalışmış tek kişi olmaktan dolayı kendimi inanılmaz derecede ayrıcalıklı hissediyorum. Sadece tüm zamanların en büyük iki violonselcisiyle değil, aynı zamanda en büyük violonsel kişiliklerinin öğrencisi olmak büyük şans. Çok farklı insanlar olmalarına rağmen öğretim yaklaşımları çok benzerdi. Piatigorsky'nin söylediği bazı şeyleri Rostropovich de söylüyordu. Hatta bazen tamamen aynı ifadeleri kullanıyorlardı. Birbirlerini çok iyi tanıyorlardı ve Rostropovich Batı turu sırasında Piatigorsky'nin evini birkaç kez ziyaret etmişti.

Ders verirken iki ünlü hocanın da nadiren cello çaldığını söylüyormuş Jamayski. İkisi de cellonun sadece müziğinin mesajını iletmek ve iletişim kurmak için bir araç olduğuna inanıyordu. Hem Piatigorski hem de Rostropovich öğrencilerinin hayal güçlerini geliştirmelerine ve kendilerini açmalarına yardımcı oldular. Her ikisi de öğrencilerine bir bestecinin ne söylemek istediğini, müziğin onları kişisel olarak nasıl etkilediğini ve müzikal hedeflerinin ne olduğunu anlamalarına yardımcı oldular. Ve en önemlisi ne Piatigorski ne Rostropovich kendilerinin kopyalarını yaratmaya çalışmadılar. Çaykovski yarışmasında çaldıktan sonra jüri üyelerinden biri beni geleceğin Rostropovich olarak nitelendirdi. Bu o zamanlar benim için hayal edilebilecek en büyük iltifatlardan biriydi ve menajerlerim bunu tanıtım için kullandılar. Ancak itiraf etmeliyim ki böyle bir unvandan asla heyecan duymadım. Çünkü ikinci bir Rostropovich istemedim. Zaten böyle bir şey mümkün mü?

Elbette Kazals'ın yanı sıra birçok müzisyenden de etkilendim diyor ünlü çelist Misha Maeski. Başka violonselcileri veya diğer kayıtları hiç dinlemediklerini belirten bazı meslektaşlarımın aksine ben bunu açıkça itiraf ediyorum. Sadece Bach süitlerinin 45'ten fazla kaydına sahibim ve hepsini dinliyorum. Bazılarını defalarca dinliyorum. Meslektaşlarımın seslendirdiği diğer eserlerin kayıtlarını da dinliyorum. Hatta kendi gelişimimi veya eksikliğimi anlamak için zaman zaman kendi eski kayıtlarımı bile dinliyorum. Fırsat buldukça konserlere de giderim, festivallere de bu yüzden katılıyorum. Benim için en büyük heyecan başkalarının çalmasını dinlemek ve eski ve yeni arkadaşlarla aynı sahnede buluşmak.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan çağdaş gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya'nın kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak Şirketi tarafından yayınlandı. Solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için yüzden fazla esere imza atan Dr. Kaya, şu anda hem Keene Üniversitesi Müzik Konservatuvarı'nda hem de New Jersey City Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. ...2012 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Joan Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan en genç isim olan Celil Refik Kaya, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar konçerto repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan, kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, albüm kayıtlarından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ay'ın yorumcusu köşesinde.

Borusan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu. Borusan Klasik dinleyicileri, herkese merhaba. Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün sizlerle paylaşmak için seçtiğim pek çok eser ve keşfettiğim çok özel albümler var. Ve ilham kaynağımda, daha doğrusu bu yolculuğa çıktıktan sonra bana ilham olan şey doğum ve ilk gözyaşımız arasındaki o kısacık süre. Doğduktan sonra ilk sancımız, ilk ağlayışımız ve bunu düşünmeme sebep olan, bunu çağrıştıran iki tane eserle programı açacağız ve kapatacağız. İlk önce Alexandra Döpla, aslında bir film müziği bestecisi. Kendisinin The Imitation Game ve Harry Potter'ın son filmlerine yaptığı film müziklerinden biraz aşinalığımız olabilir. Fakat kendisinin Paris Hollywood albümünden Orchestra de Paris'in seslendirdiği Birth ve Tree of Life radyolarınızda. Hoş geldiniz.

Kerim König'in Cold Nights isimli eserini dinledik. Orkestral versiyonu sizlerleydi. Bernhard Wünsch yönetimindeki Scoring Berlin topluluğu seslendirdi. Grounded albümünden dinledik bu eseri. Şimdi sırada Tamar Halper'in Ground Toccatas Ambience isimli albümünden Baustelle No. 3 isimli eseri dinleyeceğiz. Öncelikle Toccata sonrasında bir füg gelmemesi ve ambience gelmesi beni çok şaşırttı. Tabii bir yandan da neoklasik müziğin bu yenilikleri, işte sürprizleri bitmek bilmiyor açıkçası. Aynı zamanda bu eserin Bach'ın bir eseri üzerine inşa edilmiş olması da ayrı bir sürpriz.

Korusan Klasik'te Uyan Neo programındayız. Şimdi sırada sizlerle paylaşmak için sabırsızlandığım bir albüm var. Zaten bu albümden ilk eserimizi de birkaç dakika önce dinlemiş olduk. Albümümüzün adı Mozart Paradox. Thomas Enko'nun bir albümü, 2025 yılında yayınlanmış. Biraz önce dinlediğimiz eser Ave Verum Corpus. Bu albüm benim dinlemeye başladığım anda gerçekten kapatamadığım, gerçekten nefes kesici bulduğum, sürprizlerle dolu olduğunu düşündüğüm bir albüm oldu. Aynı zamanda da konservatif yanını korurken sınırlarını epey bir esneten bir paradoks var bu albümde. Şimdi sırada Mozart'ın La Majör Piyano Sonatı'nın birinci bölümünden ilhamla Thomas Enko tekrar piyano başında.

Mozart'ın La Cidare Mlamano isimli eserini dinledik. Thomas Enko'nun Mozart Paradox isimli albümünde yer alıyordu. Sırada bu albümden seçtiğim son eseri dinleyeceğiz. Biraz epik bir son olsun istedim. O yüzden Lacrimosa.

Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'tesiniz. Uyanıyor programındayız. J.B. Dunkel'ın Paranormal Music Chamber isimli albümünden Shine ve Dolphin isimli eserlerini dinledik. Şimdi bu maceraperest yanımızdan biraz uzaklaşıp biraz sakinleyelim istiyorum programın da son dakikalarına yaklaşmışken. Yani bugünkü temamızda işte doğum ve ilk gözyaşı arasındaki o süreyi tasvir ettiğimiz bir zaman aralığında ilk gözyaşımıza çok az kaldı da denebilir sanırım. Sırada Francesca Guccione, albüme de adını veren eseri Movement 6 ile radyolarımızda olacak. Neoklasiğin melankolik ve minimal dokusuna geri dönüyoruz.

0: Natalia Suprik ve Neil Cowley işbirliğiyle There Was a Field kısa çalarından Tear isimli eseri dinledik. Bu eserle birlikte bana ayrılan sürenin, Uyan Neo'nun sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben Beste Subayramoğlu, Borusan Klasik'te Uyan Neo programında bir kez daha görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Uyan Neo. Beste Subayramoğlu hazırladı ve sundu.

0: Ben Gülsin Onay.
1: Oktay Dalaysel gerçekten Türk müzik dünyasının çok önemli isimlerinden. Son derece etkili, etkileyici bir kişiliği vardı. Tabii ben şunu söyleyebilirim, yani 40 senedir aşağı yukarı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla her sene konser veriyorum ve birçok turneler de yaptık aynı zamanda. Bunlardan bir tanesi Almanya turnemizdi. Orada 9 konserlik bir turnemiz oldu. Aynı zamanda Polonya'da Sovyetler Birliği'nde, o zaman işte Moskova, Leningrad, başka şehirlerde turnelerimiz oldu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla ve Oktay Dalaysel konsertmeister olarak benim her zaman arkamda güzel müziği güçlü yorumuyla hissettiren büyük bir müzisyen olarak anılarımda. Konserlerden sonra önce konuşmalarımızda anılarını anlatması, şefleri aslında o kadar enteresan ki onun beğenmesi veya beğenmemesi çok şey fark ettiriyordu. Şefleri beğendiği zaman onun da etkisiyle bütün orkestra mükemmel bir beraberlik sağlıyordu. Eğer Oktay Dalaysel'in gözü tutmayan bir şef olursa gerçekten onun işi çok zor olabilirdi. Ben her zaman onunla çalmaktan ve onunla sohbet etmekten çok büyük hem değer kazandıran görüşmeler oldu hem de büyük mutluluk duydum. Gerçekten büyük bir kayıp bizler için ama verdiği şeyler, onca yıl hem müzisyen olarak hem eğitmen olarak o kadar değerli ki hep onu çok güzel anacağız. Mekanı cennet olsun. Rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz.